0: 伊朗方面发布了搁浅集装箱船的视频，可以看到船只的螺旋桨叶片露出水面。当局出动搭载挖掘机的驳船清理航道淤泥，协助被困的船只脱困。报道称，涉事的集装箱船未使用伊朗官方指定航线，选择其他的航线通行，因相关的海域水深较浅而搁浅，无法继续航行。报道未公布这艘船的名称、船籍、具体位置以及人员和货物受损的情况。伊朗革命卫队海军再度警告称，仅拉拉克岛以南航线为唯一合法航道，未经协调的违规航行或引发严重后果。北约峰会将在本月的7日至8月8日在土耳其首都安卡拉举行。有土耳其学者分析认为，本次峰会在安卡拉举行，凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
1: 北约峰会将于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。土耳其学者认为，在目前复杂国际局势背景下，本次峰会凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
2: Avrupa ülkelerinin özellikle Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrası Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden çıkma yönündeki iradesinin pekişmesi Türkiye'nin Avrupa ülkeleri tarafından yeni bir çerçevede değerlendirilmesi özellikle savunma anlamında ne kadar değerli olduğunun altını çizilen ifadelerin giderek artması ile birleştirildiğinde bu NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli mesajları şu anda da var.Zirve sırasında da olacak ama asıl etki biz zirve sonrasında göreceğiz gibi görünür.
1: 尽管北约此前多次举行峰会并重点讨论俄乌战事，但始终未能取得实质性进展。与此同时，美以伊战争也令北约内部协调面临新的挑战。学者认为，北约峰会是成员国保持沟通的重要平台。特朗普此次出席峰会也为各方就相关议题加强协调带来新的契机。
2: Diyalog platformuna ihtiyaç var mı? Özellikle transatlantik blok açısından evet var. Ve NATO böyle bir platformu sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve nerede sağlıyor? Türkiye'de sağlıyor. Hem Avrupa ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirip genişleten bir Türkiye var. Zirve liderler zirvesidir ama ara dönemde daha alt seviyede komiteler, komisyonlar, müzakereleri olgunlaştırırlar.Zirvede artık son siyasi irade liderlere bırakılır. Anlaşılan o ki olgunlaştırılmış bir şeyler var ki Donald Trump dahil olmak üzere bu zirveye katılacaklar.
1: 学者分析认为，此次峰会将会讨论到俄乌战事、中东局势等议题，但最重要的焦点可能会是如何修复美国和其他成员国之间的互信，进一步增强北约内部的凝聚力。凤凰卫视米尔扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 日本首相高市早苗一日抵达印度首都新德里，开启为期3天的访问，将与印度总理莫迪举行第16届印日年度峰会。高市早苗当天乘坐专机抵达新德里，走出舱门挥手致意，印度原子能和太空发展部部长辛格等官员在场迎接。高市2日将与印度总理莫迪举行会谈，重点就加强两国在贸易、投资等领域合作展开讨论。预计双方将发表联合声明。此外，日印计划将半导体、关键矿产等5大领域列为优先合作项目。高市当天还将出席经济论坛，与印度企业等签署100多份合作备忘录。高市在出访前表示，希望扩大日印合作的广度，实施强劲的经济。世界杯淘汰赛的比赛火热进行中，当地时间6月30日傍晚，墨西哥队2-0战胜对手，挺进16强。在墨西哥首都墨西哥城，在宪法广场和改革大道10多块转播比赛情况的超级大屏面前，有100多万市民冒雨观战。请看记者从墨西哥城现场发回的报道。
3: 足球世界杯32进16强的一场比赛，是东道主之一的墨西哥队对厄瓜多尔队。比赛呢是当地时间30号晚上的7点钟，但是由于呢，在比赛的当日，从早晨到傍晚一直在下雨，而且在比赛足球场附近呢，可能。

0: 北约峰会将在本月的7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。有土耳其学者分析认为，本次峰会在安卡拉举行，凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
1: 北约峰会将于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。土耳其学者认为，在目前复杂国际局势背景下，本次峰会凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
2: Avrupa ülkelerinin özellikle Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrası Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden çıkma yönündeki iradesinin pekişmesi Türkiye'nin Avrupa ülkeleri tarafından yeni bir çerçevede değerlendirilmesi özellikle savunma anlamında ne kadar değerli olduğunun altını çizilen ifadelerin giderek artmasıyla birleştirildiğinde bu NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli mesajları şu anda da var.Zirve sırasında da olacak ama asıl etkiyi biz zirve sonrasında göreceğiz gibi görünür.
1: 尽管北约此前多次举行峰会并重点讨论俄乌战事，但始终未能取得实质性进展。与此同时，美以伊战争也令北约内部协调面临新的挑战。学者认为，北约峰会是成员国保持沟通的重要平台。特朗普此次出席峰会也为各方就相关议题加强协调带来新的契机。
2: Diyalog platformuna ihtiyaç var mı? Özellikle transatlantik blok açısından evet var. Ve NATO böyle bir platformu sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve nerede sağlıyor? Türkiye'de sağlıyor. Hem Avrupa ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirip genişleten bir Türkiye var. Zirve liderler zirvesidir ama ara dönemde daha alt seviyede komiteler, komisyonlar, müzakereleri olgunlaştırırlar.Zirvede artık son siyasi irade liderlere bırakılır. Anlaşılan o ki olgunlaştırılmış bir şeyler var ki Donald Trump dahil olmak üzere bu zirveye katılacaklar.
1: 学者分析认为，此次峰会将会讨论到俄乌战事、中东局势等议题，但最重要的焦点可能会是如何修复美国和其他成员国之间的互信，进一步增强北约内部的凝聚力。凤凰卫视扎提土耳其伊斯坦布尔报道。
0: 日本首相高市早苗翌日抵达印度首都新德里，开启为期3天的访问，将与印度总理莫迪举行第16届印日年度峰会。高市早苗当天乘坐专机抵达新德里，走出舱门挥手致意，印度原子能和太空发展部部长辛格等官员在场迎接。高市2日将与印度总理莫迪举行会谈，重点就加强两国在贸易、投资等领域合作展开讨论。预计双方将发表联合声明。此外，日印计划将半导体、关键矿产等5大领域列为优先合作项目。高市当天还将出席经济论�an，与印度企业等签署100多份合作备忘录。高市在出访前表示，希望扩大日印合作的广度。实施强劲的经济。世界杯淘汰赛的比赛火热进行中，当地时间6月30日傍晚，墨西哥队2-0战胜对手，挺进16强。在墨西哥首都墨西哥城，在宪法广场和改革大道10多块转播比赛情况的超级大屏面前，有100多万市民冒雨观战。请看记者从墨西哥城现场发回的报道。
3: 足球世界杯32进16强的一场比赛，是东道主之一的墨西哥队对厄瓜多尔队。比赛呢是当地时间30号晚上的7点钟，但是由于呢，在比赛的当日，从早晨到傍晚一直在下雨，而且在比赛足球场附近呢，可能有雷暴雨的天气，所以比赛不得不推迟1个小时开赛。
4: 但是雨水挡不住墨西哥球迷的热情，他们提前到达多个转播现场。从比赛开始前就通过呐喊和喷洒泡沫、挥舞国旗等方式尽情释放心中的情感。当上半场墨西哥队2次攻破厄瓜多尔守门员十指关后，现场更是欢声雷动，呼喊声震耳欲聋。2-0的比分保持到中场，墨西哥队挺进16强，而厄瓜多尔队就此告别世界杯。比赛结束后，众多球迷涌入改革大道和起义者大道，延绵数公里，他们挥舞国旗，高呼口号，与车流中汽车喇叭声。

0: sonrası Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden çıkma yönündeki iradesinin pekişmesi Türkiye'nin Avrupa ülkeleri tarafından yeni bir çerçevede değerlendirilmesi, özellikle savunma anlamında ne kadar değerli olduğunun altını çizilen ifadelerin giderek artmasıyla birleştirildiğinde bu NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli mesajları şu anda da var. Zirve sırasında da olacak ama asıl etkiyi biz zirve sonrasında göreceğiz gibi görünüyor.
1: 尽管北约此前多次举行峰会并重点讨论俄乌战事，但始终未能取得实质性进展。与此同时，美以战争也令北约内部协调面临新的挑战。学者认为，北约峰会是成员国保持沟通的重要平台。特朗普此次出席峰会，也为各方就相关议题加强协调带来新的契机。
0: Diyalog platformuna ihtiyaç var mı? Özellikle transatlantik blok açısından evet var. Ve NATO böyle bir platformu sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve nerede sağlıyor? Türkiye'de sağlıyor. Hem Avrupa ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirip genişleten bir Türkiye var. Zirve liderler zirvesidir ama ara dönemde daha alt seviyede komiteler, komisyonlar, müzakereleri olgunlaştırırlar. Zirvede artık son siyasi irade liderlere bırakılır. Anlaşılan okey, olgunlaştırılmış bir şeyler var ki Donald Trump dahil olmak üzere bu zirveye katılacaklar.
1: 学者分析认为，此次峰会将会讨论到俄乌战事、中东局势等议题，但最重要的焦点可能会是如何修复美国和其他成员国之间的互信，进一步增强北约内部的凝聚力。凤凰卫视米尔扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 日本首相高市早苗1日抵达印度首都新德里，开启为期3天的访问，将与印度总理莫迪举行第16届印日年度峰会。高市早苗当天乘坐专机抵达新德里，走出舱门挥手致意。印度原子能和太空发展部部长辛格等官员在场迎接。高市二日将与印度总理莫迪举行会谈，重点就加强两国在贸易、投资等领域合作展开讨论。预计双方将发表联合声明。此外，日印计划将半导体、关键矿产等五大领域列为优先合作项目。高市当天还将出席经济论坛，与印度企业等签署100多份合作备忘录。高市在出访前表示，希望扩大日印合作的广度，实施强劲的经济。世界杯淘汰赛的比赛火热进行中，当地时间6月30日傍晚，墨西哥队2-0战胜对手，挺进16强。在墨西哥首都墨西哥城，在宪法广场和改革大道10多块转播比赛情况的超级大屏面前，有100多万市民冒雨观战。请看记者从墨西哥城现场发回的报道。
3: 足球世界杯32进16强的一场比赛，是东道主之一的墨西哥队对厄瓜多尔队。比赛呢是当地时间30号晚上的7点钟，但是由于呢，在比赛的当日，从早晨到傍晚一直在下雨，而且在比赛足球场附近呢，可能有雷暴雨的天气，所以比赛不得不推迟1个小时开赛。
4: 但是雨水挡不住墨西哥球迷的热情，他们提前到达多个转播现场。从比赛开始前就通过呐喊和喷洒泡沫、挥舞国旗等方式尽情释放心中的情感。当上半场墨西哥队两次攻破厄瓜多尔守门员狮子关后，现场更是欢声雷动，呼喊声震耳欲聋。2-0的比分保持到中场，墨西哥队挺进16强，而厄瓜多尔队就此告别世界杯。比赛结束后，众多球迷涌入改革大道和起义者大道，延绵数公里。他们挥舞国旗，高呼口号，与车流中汽车喇叭声汇聚成激情澎湃的庆祝胜利的音符。凤凰卫视加美俊墨西哥报道。
2: 感谢您收看正点播报，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
5: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际。 清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天七点，凤凰卫视资讯台。

0: 略指引，明确发展方向。构建建设性战略稳定关系是两国民心所向，国际社会所盼，也是中美根本利益之所系，双方应排除干扰，克服障碍，沿着这一正确方向坚定走下去。王毅指出，双方应始终秉持平等、尊重、互惠的精神，将两国元首的重要共识转化为具体的政策和切实的举措。构建建设性战略稳定关系不是一句口号，需要付诸行动，相向而行，久久为功。为此，双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。台湾问题牵一发动全身，希望美方务必慎之又慎对待涉台事务。双方一致认为，两国外长此次通话是积极建设性的，同意共同落实好两国元首达成的重要共识，继续以灵活方式保持沟通。凤凰卫视综合报道。
1: 委内瑞拉强震在一日进入第二个星期，医护人员担心灾区的卫生环境恶化，爆发传染病。数以千计失去家园的灾民目前仍然挤在空地上、数量有限的临时帐篷中。由于缺乏清洁的食水以及四周遍布瓦砾和尘埃，医护人员担心如果不快速加以控制，将会引发大规模的疫症。尤其是医院普遍是缺乏足够的纱布和消毒液，为地震中大量伤者洗刷伤口，一旦是感染，将会有死亡的风险。未来数周乃至数月将会成为救灾的一大隐患。联合国估计，委内瑞拉有多达680万人受到这一场地震的影响。据伊朗伊斯兰共和国广播电视台的一日报道，霍尔木兹海峡发生了一起外国集装箱船搁浅事故。伊朗称这一艘船只违规驶入未授权航线的潜水区域。伊朗方面发布了搁浅集装箱船的视频，可以看到船只的螺旋桨叶片露出水面。当局出动搭载挖掘机的驳船清理航道淤泥，协助被困的船只脱困。报道称，涉事的集装箱船未使用伊朗官方指定航线，选择其他的航线通行，因相关的海域水深较浅而搁浅，无法继续航行。报道未公布这艘船的名称、船籍、具体位置以及人员和货物受损的情况。伊朗革命卫队海军再度警告称，仅拉拉克岛以南航线为唯一合法航道，未经协调的违规航行或引发严重后果。北约峰会将在本月的7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。有土耳其学者分析认为，本次峰会在安卡拉举行，凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
2: 北约峰会将于7月7日至8日在土耳其首都安卡拉举行。土耳其学者认为，在目前复杂国际局势背景下，本次峰会凸显了土耳其在北约地缘政治格局和地区安全事务中的重要地位。
3: Avrupa ülkelerinin özellikle Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrası Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinden çıkma yönündeki iradesinin pekişmesi Türkiye'nin Avrupa ülkeleri tarafından yeni bir çerçevede değerlendirilmesi, özellikle savunma anlamında ne kadar değerli olduğunun altını çizilen ifadelerin giderek artmasıyla birleştirildiğinde bu NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli mesajları şu anda da var. Zirve sırasında da olacak ama asıl etki biz zirve sonrasında göreceğiz gibi görünür.
2: 尽管北约此前多次举行峰会并重点讨论俄乌战事，但始终未能取得实质性进展。与此同时，美以伊战争也令北约内部协调面临新的挑战。学者认为，北约峰会是成员国保持沟通的重要平台。特朗普此次出席峰会也为各方就相关议题加强协调带来新的契机。
3: Diyalog platformuna ihtiyaç var mı? Özellikle transatlantik blok açısından evet var. Ve NATO böyle bir platformu sağlıyor mu? Sağlıyor. Ve nerede sağlıyor? Türkiye'de sağlıyor. Hem Avrupa ile ilişkileri hem Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile ilişkilerini derinleştirip genişleten bir Türkiye var. Zirve liderler zirvesidir ama ara dönemde daha alt seviyede komiteler, komisyonlar müzakereleri olgunlaştırırlar. Zirvede artık son siyasi irade liderlere bırakılır. Anlaşılan o ki olgunlaştırılmış bir şeyler var ki Donald Trump dahil olmak üzere bu zirveye katılacaklar.
2: Şöyle 分析认为，此次峰会将会讨论。